bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at. Şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.

Neyine güveneyim? Ne get yalan dünya. Seni nasıl seveyim? Ömrümü çalan dünya, aşkımı çalan dünya. Kimlere, kimlere kalan dünya?

geliver yanıma güldür yüzünü. Olmaz hiç kederin, olmaz hiç tasan. Şaşırır kalırsın aşkı tanısan. Beklemez gelirsin, beklemez gelirsin yerimde olsan. Geliver yanıma, geliver yanıma güldür yüzünü.

sözüm diye. Böyle, böyle çok sevene bulasın diye. Geliver yanıma, güldür yüzümü. Olmaz hiç kederin, olmaz hiç tasan. Şaşırır kalırsın aşkı tanısan. Beklemez gelirsin yerimde olsan. Geliver yanıma, geliver yanıma, güldür yüzümü.

yalan olamaz. Benim sevdam yalan olmaz. Rabbim yazmış senaryoyu. Başrol değiliz, değişemez. Sensin benim günüm gecem. Satır satır, hecem hecem.

canım burnumda. Ölmekten falan da korkum yok ha. Aklım anamda, aklım yavrumda. Yeter Felek, bırak şu yakamı. Benle uğraşma. Ben başımı dertten kurtaramadım.

olur ya bazen. İşte benimki hep öyle. 100 kelimelik ifade hakkım olsa 99'undan feragat ederdim. Tek kelime yeterdi bana.

0: varsa kalbimin bir başkasını. Beni bu rüyadan hiç uyandırma. Herkes sever, ben ölürüm yolum. Bunu unutma. Dönüp de kalbine bak.
1: Unutma.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Gül İnşaat reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: Doğal ortamıyla şelale, et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Çamlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45 yıllık tecrübe, BMW'de 33 yıllık uzmanlık. Müşteri memnuniyetinde lider özel servisimizde BMW, Mini ve Land Rover araçlarınızın bakım ve onarımını güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540-055-1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram lidergayrimenkul55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Gül İnşaat reklamları sondu.
1: Türkiye bizimle oynayacak.
2: Türkiye'yi oynatan radyo.
1: Yerinden oynayacak.
3: Türkiye'yi oynatmaya geldi.
4: Üşenmedim, dışarı çıktım sordum. Sizce maksat nedir diye. İşte cevap.
5: Maksat işin hakkını vermektir. Bence maksat işi zamanında teslim etmektir.
6: Maksat evi çekip çevirmektir.
7: Maksattır. İki çeşit maksat vardır. Biri iyi maksat, kötü maksat. İyi maksat içinde ikiye ayrılır. Çok iyi maksat, az iyi maksat. Benim maksadım neyse, ben maksadımı aşmayayım diye matkaptan bahsedeyim. İki çeşit matkap vardır. Biri darbeli matkap, diğeri darbesiz matkap. Tahtada edeceksen tahtaya göre var. Neyse, geçen bizim kasap ayrının oradan geçiyor. Bunların uçları da farklıdır tabii. Sekizlik var. Bana dedi ki oğlum ne abi nelerde? Dokuzluk var, yedilik var. Dedim niye öyle dedi, acele geçiyorsun dedi. Alacaklığı varmış ki duvar deleceksen duvara göre var. Bir baktım özgür. Dedim abi yo dalgınım falan. Ağzımdan tek cümle çıktı. Tahtada edeceksen tahtaya göre var. Neyse geçen...
8: Aynen abi ya.
7: Neyse işte bugün sınava da girmiştim. Sınavına da geçememiş.
4: Evet. Muhabbet bu değildir.

0: yayında.
1: Kaptan Aykut'la Maksat Muhabbet.
2: Başkasıyız dede.
3: Kaptan Aykut yayında.
2: Başkasıyız dede.

Ses 1-2, ses 1-2. Ses 1-2. Vay vay vay vay. Vay vay vay vay vay vay. Selamlar, sevgiler, saygılar, günaydınlar. Haftanın ilk iş gününde. Erken mi geldik radyoya ya? Kurban olayım. Pazartesi günündeyiz. Ekim'in 5'i, günlerden pazartesi ve saatler 7:48 geçiyor. Bölgenizin en tutkulu radyosu Tutku FM 105 frekanslarında. Kardeşiniz yayında olmaya başladı, kurban olduklarım. İşiniz gücünüz rast gitsin. Valla nasıl başladıysanız haftada öyle geçiyor. Valla hadi bakalım. Ben enerjik başladım. Sizleri de böyle görmek istiyorum. Saatler 11'e kadar huzurlarınızdayız. Allah izin verirse. Sesimiz kısılmazsa, başımıza bir şey gelmezse. Bizler buralardayız kardeşim. Evlerinde, iş yerlerinde, şu anda yolda olup da işe gitmekte olan bütün Tutku FM dinleyicilerimize günaydınlar. Hayırlı işler, bol kazançlar. Rabbim işinizi gücünüzü rast getirsin. Cenab-ı Mevlam'ın gücü kuvveti üzerinize olsun. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında, seyir halinde. Bizlere kulak veren bütün kardeşlerimize, abilerimize, ablalarımıza selamlar, sevgiler olsun. Kurban olduklarım ya. Vallahi geldik. Kaç ay geçti aradan. Vallahi kurban olayım ya. İyi, bayağı bir zaman geçti abi. Bir hasret giderelim sizle Elliham. Evet, ekmeğini direksiyondan kazanan bütün kaptanlarımıza, dolmuşçularımıza, otobüsçülerimize, minibüsçülerimize, taksicilerimize kurban olayım. Rabbim tekenize taş değdirmesin. Gözünüz yollarda, emniyet kemerleri takılı, volümler biraz daha açık olsun. Öyle şarkılarla geldim ki uçuracağım sizi. Valla. Haydi bakalım. Herkesler hoş geldi, sefalar getirdi. Şaban Baba ile başladık. Çelebi abiyle devam edelim o zaman. Vay vay vay vay vay vay vay vay vay. Efendim, herkese hoş geldi, sefalar getirdi. Günaydın mesajlarınızı bekliyoruz. 0542 744 6555. Ne öreceksin kardeşim? Cep telefonunu eleyen alacağım. 0542 744 6555. Tutku FM WhatsApp istek hattı diye, ya da nasıl istersen öyle kaydet radyomuzun numarasını, mesaj yoluyla, ama WhatsApp yoluyla göndereceğim, öyle yok. WhatsApp'tan gönder kardeşim, canını yerim. Hadi bakalım, hadi bakalım.

Kardeşim şöyle geldiğimiz belli olsun, canınız yerim ya. 53 geçiyor saatler 8'e. 8'e kaç var la? 7 mi oluyor? Yemin ediyorum var ya. Gece kaç sefer uyandım. Dedim ki lan bugün radyoya gideceğim kardeşim dedim ya. Vallahi billahi. Dinleyicilerimize şöyle bir hasret giderelim dedik. Efendim yolda olup da işe giden bütün dinleyicilerimiz hoş geldiniz. Kurban olduklarım. İşiniz gücünüz rast gelsin. Haftanın ilk iş günü nasıl giderse öyle gider. Vallahi o zaman ne yapacaksın? Bana kulak vereceksin kardeşim. Allah'a öyle diyorum bak. Haydi bakalım. 0542 744 6555 WhatsApp istek hattımız. Sevgili Mustafa abim, Mustafa Tamimler, canını yerim senin ya. Mustafa abi hoş geldin, sefalar getirdin sen de. Kardeşim seni dinliyoruz. Sabah sabah sen nereden çıktın diyor. Vallahi ne diyeyim abi, ne yapalım, uyuyamadık. Geldik radyoya. Eğlenmeye, coşmaya hazır mısınız o zaman? Ne yapıyoruz? Emniyet kemerlerinizi takıyoruz. Uçuşa hazırlanıyoruz.

Vallahi normalde haberlerin girmesi lazımdı. Onu bekliyordum ama haberler girmedi. Kurban olayım ben. Ramazan. Oo, Ramazan abi. Vallahi haberler girmedi. Bak bunu benden beklenen, benden bilme yani. Ondan sonra Aykut haberleri atladı da. Kurban olayım yayına geldi de iki dakikada Ray yayını batırdı da falan. Efendim radyolarını yeni açan bizlere yeni yeni iştirak eden dinleyicilerimize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kaptan Aykut kardeşiniz yayında. Sefalar getirdiniz derken benim sefacım da beni dinliyor şu anda. Valla servisçi kardeşim benim kızımın Zülalim'in servis şoförümüz. Güzel kardeşime selam olsun. Sefa kardeşime ve sevgili Feride Hanım'a kucak dolusu selamlar, sevgiler olsun. Hayırlı işler, bol kazançlar dileyelim. En güzel şarkılar onlara gelsin. Şimdi güzel oynamalarına yer vermeye devam edeceğim. İnşallah eğleniriz serviste. İnşallah evlatlarımız, çocuklarımız güzel güzel okullarına giderler diye ümit ediyorum. Haydi bakalım devam ediyoruz.

0: Şimdi sabah radyoya gelirken bir şarkı dinliyordum. Ya ne açacağımı falan bilemedim ama dedim ki lan güzel bir Bergen abla gider. Sana yemin ediyorum size bu şarkıları dinletiyorum ama ben kendim şu şarkıyı dinledim. Bak sabah radyodan gelirken evden gelirken. Gerçekten diyorum bu şarkıyı dinledim. Ama var ya iyi de gitti sabah sabah yemin ediyorum. Sizlere de dinletmek istedim ama şu anki formatımız bu değil. Şarkıya bak ya.
1: Aşkıma bir ümit.
0: Gerçekten. Sevdine. Eskiler ya yemin ediyorum şu anki yenilerde bir gram iş yok. Uğrunda. Sabah sabah bu şarkıyı dinleyerek geldim ama sizlere bu şarkıyı dinletmeyeceğim. Sabah sabah sizin beyninizi yakmayacağım kardeşim, kurban olayım size. Efendim tekrardan radyolar başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz Kaptan Ayhut yayında kardeşiniz. Unutanlar varsa sesimizden yavaş yavaş tanıma fırsatı buluyorlar şu anda. Yavaş yavaş tanıyorlar da sesimizden. Kaptan Ayhut yayında, kurban olduklar. İşiniz gücünüz rast gelsin. Günaydınlarınız olsun. En güzel şarkılar beni şu anda 105 frekansında dinleyen bütün dinleyicilerime gelsin. Hadi bakalım. Hoş geldiniz tekrardan. Haftaya nasıl başladıysanız öyle gitsin. Hadi bakalım.

yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın.

0: Gül İnşaat. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

kurusa da çürüse de vermeyeceğim kurban olayım valla. Efendim devam ediyoruz. Radyolarını yeni açan bizlere yeni katılan dinleyicilerimiz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Tam 40 dakikadan beri yayındayız efendim. Pazartesi günündeyiz. Güzel bir hafta diliyorum herkese. Haftanın ilk iş gününden. Mesaiye başlayanlarımıza Allah kolaylıklar versin. Kolay gelsin. Dileklerimizi iletelim. Yolda olanlara hayırlı yolculuklar dileyelim. Dolmuşta olanlara güzel keyifli dinlemeler dileyelim. Kulaklar bizde, gözler yolda. Emniyet kemerleri takılı bir şekilde devam edelim yolumuza inşallah.

Efendim Kaptan Aykut her zamanki gibi. Her zamanki gibi demeyelim de birkaç aydan beri yayında yoktuk. 2 ay falan oldu büyük bir ihtimal. Uzak kaldık biraz radyodan, işlerimiz gereği biraz rahatsızlık, biraz iş, biraz kendimize vakit ayıramamazlık, böyle bir sıkıntımız. Olsun be, can sağlığı, sağlığımız yerinde olsun. Gerçekten her şey, borç, harç, her şey ödenir. Keşke yani böyle sadece sağlığımız yerinde olsun gerçekten. Efendim devam edelim güzel şarkıyla. 0542-744-6555 radyomuzun WhatsApp istek hattı. Sefacığım, devamı dinlemeye canını yerim senin. Rabbim tekenin adaşlı edilmesin. Tüm servisçi kardeşlerimize, abilerimize Allah kolaylıklar versin. Onların işi de zor valla. Kazanıyorlar ama işleri de zor be kardeşim. Harbiden söylüyorum.

0: Kaptan Aykut yayında.
1: Ben yayında olmaya devam ediyorum. Yine oyun havalarıyla sizleri coşturmaya, eğlendirmeye devam ediyorum efendim. Radyolarını yeni açan, bizlere yeni yeni katılan dinleyicilerimiz, tekrardan hoş geldiniz. Kaptan Aykut yayında olmaya devam ederken Instagram adresimizi şöyle size dile getirelim. Tutku FM Türkiye. Sonrasında Kaptan Aykut yayında birleşik bir şekilde yazmanız yeterli. Bana oradan da DM yoluyla da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi dolmuşçularımıza özel bir şarkı dinleteceğim. Şöyle Gürkan Demirez'den. Dolmuş sürerim diyor Hasköy tarafından. Dolmuş sürerim diyor Atakum Türk İş'ten. Dolmuş sürerim diyor fakülte hattından. Dolmuşçularımıza 1. 2. 3. 4. hat. Atakum Türk İş Fakülte, Çarşamba Terme, Fatsa Ünye, Hasköy, ondan sonra Cezaevi Son Durak. Gerçi Cezaevi Son Durak'a çıkan yollar berbat olmuş. Bakalım kaç ay geçecek de ne zaman yapacaklar, kurban olayım ya. Vallahi billahi. Mustafa abi ne ördün? Hayırdır? Bir dahakinde okuyacağım mesajını. Sen bak be, öyle bekleyeceğim bir de, öyle yap. Cansın. Vay vay vay. Bütün servisçilerimize de selam olsun. Feride Hanım yeni mi katıldı yayına? Öyle mi diyelim o zaman? Şöyle yapalım. Feride Hanım'a da günaydınlar dileyelim. Ona özel bir şarkı çalalım o zaman. Bu şarkıdan sonra olur mu? Kabul ediyor muyuz? Ediyor muyuz? Edelim o zaman. Hadi bakalım.
2: Oyna.
1: Ferhat abi selam olsun. Samsun City Instagram adresimiz, sevgili Ferhat abi. Kolay gelsin Kaptan Aykut. Samsun'u oynatan adam. Ailecek seni dinliyoruz. Güzel bir oyun havası. Bizim buraya da gönder diyor. Borabay'a gider diyor. Borabay'a, Borabay'a ne oluyor abi? Artık diyor Borabay düşünsün diyor. Allah Allah. Cansın. Ferhat abi cansın. Samsun City Instagram adresi. Tamam o zaman Feride Hanım'a güzel bir şarkı göndereceğim. Onun adıyla bir şarkı göndereceğim. Bu şarkıdan sonra. Hadi bakalım.

0: Olmuşçularımıza gönderdik bu şarkıyı. Şimdi
1: görüşürüz.
0: Sevgili Sefacığım.
1: Yata gitme bak. Güzel laf kesin.
0: Sefacığım, sana göndereceğim bu güzel şarkıyı ve sevgili hostesin Feride Hanım'a da gönderelim şarkımızı. Vay vay vay. ...0542-744-6555... radyomuzun WhatsApp hattı. Günaydın mesajlarınızı beklerken Instagram adresimiz Tutku FM Türkiye ve Kaptan Aykut Yayında birleşik bir şekilde yazmanız yeterli. Bana oradan DM yoluyla da ulaşabilirsiniz değerli dostlar. Haydi bakalım, devam ediyoruz. Haftanız nasıl başladıysa öyle devam etsin efendim. Güzel, neşeli, oynak başlaması dileğiyle 11'e kadar buralardayız. Sizleri eğlendirmek adına frekans başındayım arkadaşlar. En güzel oyun havaları bütün dostlarımıza, bütün Tutku FM dinleyicilerimize gelsin. Haydi bakalım, devam ediyoruz.

Efendim devam edelim o zaman. Şu anda sevgili Ferhat abi fotoğraf attı. Tır bozulduğunu söylüyor ve şu anda otogar yolu, Ankara yolu üzeri, Ankara istikametine giden yol üzerinde fena bir trafik var. Sürücülerimizin dikkatli olmasını istiyoruz. Sizler de trafik olduğu bölgede yolda giden dinleyicilerimiz için söylüyorum. Yolda böyle trafiğin olduğu bölgeleri bizlere hatırlatırsanız bizler de burada dinleyicilerimize nacizane Samsun'umuzun yol durumunu söylemiş bulunuruz diye düşünüyorum değerli dostlar. Şu anda sevgili Instagram, Samsun City Instagram değerli sahibi Ferhat abi, vallahi tır bozulmuş kardeşim diyor. Fena bir yoğunluk var. Fena bir trafik var. Buradan gelecek olanlar dikkatli gelsin diye mesajını iletmiş. Teşekkür ediyorum. En güzel şarkılar da sevgili Ferhat abiye gelsin. Selam günaydın Kaptan Aykut. Bütün Samsun söyledim, mezbane Yavuz Selim mahallesini unuttun diyor. Vah, hiç sorma, kusura bakma, canlı yerim. Ali kardeşime selam olsun. Yavuz Selim'den selamlar, hayırlı yayınlar, sevgiler, saygılar. Bize de bir şarkı istiyoruz demiş. Ali Yarar mesajını göndermiş. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. En güzel şarkılar Ali kardeşimize gelsin. Size güzel bir şarkı göndereceğim bu şarkıdan sonra inşallah. Bu şarkıdan sonra ufak bir reklam var. Reklamların ardından sana güzel bir şarkı göndereceğim Ali kardeşime. Mezbaneye, Yavuz Selim'e. En güzel şarkılar onlara gelsin. Haydi bakayım.

Ben şimdi güzel kızıma diyorum ki hani Zülal'cim çarşambalı mısın, Samsunlu musun, her Çorumlu musun? Zülal'im kızım, günaydın güzel kızım benim. Radyodan seni çok sevdiğimi buradan sana dile getirmek istedim. Özellikle senin için radyoya geldim yayına. İyi dersler, güzel dersler diliyorum. Güzel kızım benim. Güzel bal kızım benim. Zülal Aydın'a gelsin. Zülal kızıma gelsin en güzel şarkılar. Ve yanında bulunan servisteki diğer öğrenci arkadaşlarına gelsin. Bu güzel şarkı da özellikle ve özellikle benim öncelikli kızıma Zülal'e gelsin. Ve sonrasında servisteki bulunan bütün öğrenci arkadaşlarına, servis arkadaşlarına gelsin. Ve hostes hanımıza, hostesimize Feride Hanım'a ve sonrasında Sefa'cığım, güzel kardeşim benim. Biz senden memnunuz. Rabbim de senden memnun kalsın. Sefa'cığım, güzel kardeşim. Hayırlı yolculuklar diliyorum sana da. Bu güzel şarkı hepinize gelsin. Haydi bakalım. Son ses.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tayt uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
2: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner, İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
0: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166.
3: Resul Bahçe Avize. Avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize, eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesi ile hizmetinizdeyiz.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
4: Türkiye, Türkiye bizimle oynayacak. Bizimle oynayacak. Türkiye'yi oynatan radyo. 1 2 3 4

Evet, mezbaneye Yavuz Selim'e şarkımızı göndereceğiz şimdi. Ali kardeşimize en güzel şarkıları gönderelim. Vallahi abi diyor, bizi unutuyorsun diyor. Kardeşim, sizi unutanın kalbi vurusun. 200 evler hepinize gelsin. Haydi bakalım.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta genel kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak. Genel kurulda Kızılay ile ilgili düzenlemeleri içeren Türk Kızılay Kanunu teklifi görüşülecek. Teklife göre derneğin faaliyetleri daha etkin hale getirilecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Teknofest'te Türkiye'de önemli bir zihinsel dönüşüm yaşandığını belirterek, "İnanıyorum ki savunma sanayinde yakalamış olduğumuz mühendislik başarısını tarım teknolojilerinde de yakalayacağız," dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dün Adana ve Osmaniye'de meydana gelen çevre illerde de hissedilen depremler için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Duran, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız görev ve sorumlulukları doğrultusunda sahadaki tarama ve durum tespit çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin, dedi. Sermaye Piyasası Düzenleme Kurulu, Yatırımcı Tazmin Merkezi mal varlığının korunmasına ilişkin hükmün Temmuz 2026'da ilk kez düzenlendiği yönündeki iddiaların asassız olduğunu açıkladı. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında daha önce ifadesi alınan eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan soruşturma izni talep edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 33'ü tutuklandı. 8'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha cesedine ulaşıldığı açıklandı.
2: Spor.
1: Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda tek aday olarak seçime giren Serdar Adalı, kullanılan 3910 oyun 3815'ini alarak 3. kez başkanlığa seçildi. Uluslar A Ligi 4. grup 4. haftasında Portekiz ağırladığı Norveç'i 2-1 mağlup etti. Yeşil Kırmızılılar grup aşamasında yoluna 4-4 ile devam etti. UEFA Uluslar A Ligi'nde 2. grup 4. maçında Hollanda Sırbistan'ı ağırladı. Philips Stadyumunda oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla Hollanda oldu. UEFA Uluslar A Ligi 2. grup 4. hafta maçında Yunanistan'la Almanya golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla Yunanistan grubunda yenilmezlik serisini sürdürerek 8 puana, Almanya'da 5 puana yükseldi. Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe sahasında Körfez Basket'i 85-84 mağlup etti.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6535 lira 92 kuruş, Amerikan doları 49 lira 9 kuruş, euro 55 lira 31 kuruş, sterlin 65 lira 11 kuruş. Brent petrolün varil fiyatı 102 dolar 98 sent, bir bitcoin 86235 dolardan. Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.270 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla, Mersin, Konya, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Tokat çevreleri ve Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Malatya ve Elazığ'ıyla Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

Şeker almaya geldim, yarı görmeye geldim. Aç kolların sevda alımda, seni sarmaya geldim. Vay kurban olayım. Bu şarkıyı nereden dinlettin lan sen bana? Güzel güzel, vallahi özlemiştim bu şarkıyı da. Böyle üstü tozlanmış şarkılarınız varsa bizlere gönderin, bizler çalalım kurban olduklar. İşiniz gücünüz rast gelsin. Cenab-ı Mevlam'ın gücü kuvveti üzeriniz olsun. Yolda olanlara Allah kazasız belasız yollar diliyorum. Yoldaki trafik olayını bizlere aktarırsanız, yani şurada şu trafik var, burada bu kaza var, yani Allah göstermesin, bize bunları söylerseniz diğer yolcularımıza, diğer şoförlerimize kolaylık olur diye düşünüyorum. Samsun içerisinde, Samsun civarında, çarşamba olur, orası olur, burası olur, şurası olur, yani neresi olursa trafik bilgilerini bizlere atarsanız memnun kalırız. Fotoğraflı bir şekilde ama. Efendim, pazartesi günündeyiz. Saatler 9'u 8 geçiyor. 9'u 8 geçiyor. En güzel şarkılar sizlere gelsin. Sevgili kardeşim Kadir Mırık, selam olsun. Diyor ki günaydın Kaptan Aykut. Yayında abim, kolay gelsin. Şu anda yoldayız. Emircan kardeşim senden diyor şeker almaya geldin şarkısını istiyor, kolay gelsin demiş. Eyvallah, teşekkür ediyoruz ya valla. Eyvallah, çok sağ ol. Sevgili Kadir Mırık ve sonrasında sevgili Emircan kardeşimize kucak dolusu selam ve sevgiler olsun. Çelebi Tura selam olsun. Çelebi Tur olarak dinlemekteyiz. Selamlar olsun kaptan diyor. Esra abla hoş geldin, sen Samsun'da mısın ya? Cansın. Hayırlı işleriniz olsun, kazasız belasız, cezasız. Tekerinize taş değdirmesin Rabbim. En güzel şarkılar sizlere gelsin. Özledin mi Samsun'u? Eriştem nerede bu arada? Vallahi tanıştırmıyorsun da bize.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda. Temizlik gözünüzde büyümesin. Çakır Temizlik halleder. İnşaat sonrası temizlik, ev ofis, villa temizliği ve koltuk yıkamada profesyonel hizmet. Çakır Temizlik. Samsun ve ilçelerinde hizmetinizdeyiz. 0542 588 38 79. Çakır Temizlik. Tertemiz sonuç.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

Ne diyor? Hap koydum, hap koydum. İçine de hap koydum. Sevmediğim insanların. Suyuna da hap koydum diyor. Evet efendim, devam ediyoruz. Radyolarını yeni açan bizlere, yeni yeni katılan dinleyicilerimiz, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kaptan Aykut yayında olmaya devam ediyor. Pazartesi sendromunu atmanız üzere ben yayındayım. Saatler bilmiyorum 10'a kadar olur, 10.30'a kadar olur, 11'e kadar. Ya bu kafamın estiğine göre, hani böyle mesajlarınıza göre devam edeceğim. Anlık yol bilgilerini de gönderebilirsiniz Samsun çevre il ve ilçelerine. Ve sonrasında dinleyicilerimize yol paylaşımı da yapabiliriz. Nerede trafik var, nerede yoğunluk var. Şu an hava güzel Samsun'da, biraz soğuk ama dikkatli olun derim. Benim gibi bir adam, normalde tişörtle gezen bir adam. Oduncu gömleğini giydim kardeşim vallahi. Efendim 0542-744-6555 radyomuzun WhatsApp hattı. DM yoluyla da Kaptan Aykut yayında Instagram adresi. Bana da oradan mesajlarınızı da oradan da gönderebiliyorsunuz değerli dostlar. Kaptan Aykut yayında olmaya devam ediyor. Haydi bakalım. Necat Alp'ten gelsin. Yorgan yapalım. Yorgancılar sizi.

0: Teşekkürler. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim.
1: Kaptan sağ Aykut yayında.
2: Oynamaya doyamayacaksınız. Oynamayan kalmayacak.

0: Efendim devam ediyoruz. Fatih Bulut'u da gönderdik. Güzel bir şarkıyla daha devam edelim. Saatler 9.30. Pazartesi günündeyiz. Haftanın ilk iş gününde. Yolumuza yolculuğumuza devam ediyoruz. Frekansımızın ulaştığı her yere, her mekana kucak dolusu selamlar çalışanlarımıza, Allah kolaylıklar versin. Evde olan ablalarımıza, bayanlarımıza, abilerimize, hani mesaide olup da mesela pazar günü benim gibi mesela çalışıp da pazartesi bugün izinli olup olanlar da var hani benim gibi. Onlara da kucak dolusu selamlar olsun. Yolda olanlara Allah kolaylıklar versin. Allah yolunuzu açık etsin diyelim. Rabbim yolunuzu açık etsin. Tekerinize taş değdirmesin Rabbim ve ekmeğini direksiyondan kazanan bütün kaptanlarımıza kazasız belasız hayırlı sürüşler diliyorum efendim. Çok güzel bir şarkıyla daha devam edelim. Ben çok beğendim. Sizler de inşallah beğeniyle dinlersiniz diye umuyorum. Hadi bakalım devam ediyoruz efendim.
1: Kaptan Aykut

Şimdi Ümit Yaşar dinleteceğim sizlere. Vallahi ben de şimdi biraz önce dinledim ama güzel, beğendim ben. İnşallah sizlerin de belki biliyorsunuzdur. Ben belki yeni duydum. Beğeneceğinize eminim diye düşünüyorum. Güzel bir şarkı. Diyor ya hani... çekemiyorsan beni çatla geber geber. Galiba o yani bildiğim kadarıyla. Efendim devam edelim. Haydi bakalım. Şarkım sizlerle olsun. Akabinde buralarda olacağız. Hiçbir yere ayrılmayın. Bizler buralardayız. Sizler oralardaysanız. Şöyle bu yanlıya şöyle bir gelin kardeşim. Gelin canınızı yerim. Bu tarafa doğru gelin lan. Oğlum bir adam yemiyoruz lan. Bu tarafa doğru. Gel gel. Heh. Sen nasıl sana diyorum lan. Gel lan.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: aşığım. Vay, güzel bir Uğur Karakoç dinleteceğim sizlere inşallah. Valla roman havasından sonra biraz garip olacak ama güzel şarkı. Valla yer vereceğim sizler için.
1: Selam olsun.
0: Selam olsun bütün dostlara. Selam olsun bütün kardeşlerimize. Selam olsun bütün Tutku FM dinleyicilerimize ve gönülden dinleyenlere. Bu şarkı da özellikle 105 frekansını 7/24 açık olan işletmecilere gelsin. O işletmelere gelsin. Selam olsun hepsine.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
2: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
3: Ortamıyla şelale, et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Hadi gidek Mersin'e, işler gitti tersine. Vay vay, kurban olayım vay. Devam ediyoruz efendim en güzel şarkılarla. Tutku FM Türkiye'de Kaptan Aykut yayında olmaya devam ediyor. Günaydın. Evimin küçük oğlu başkasının eşi altın alır, Nail amcan da pide almış beni. Bir de beni diye pideyle kandıracak. Ya sizin yaşınızı başınıza aldınız ya, şimdi bir yaştan sonra yani ne yapacaksın şimdi sen? Altını maltını yani, aman. Sıradaki şarkı Antalya'da görev yapan değerli oğlum polis memuru Naim Yaman'a gelsin demiş. Coşturdun yine diyor. Eyvallah eyvallah. Hamide teyzemize selam ve sevgilerle. Bu şarkı da sana gelsin o zaman. Haydi bakalım.
1: Kaptan Aykut yayında.

0: Arabam 60 model, çıkmıyor yokuşları. Ben o kızı seviyorum. Vermiyor kardeşleri ya. Allah'a şükür hayatımızda kimse yok. Olmasın da la be kardeşim ya. Aman. Dırdır mı çekeceksin kardeş? Yok, onu oradan al. Oradan al, gez dolaş. Ay bir yere git, gez dolaş, ye iç. Öyle böyle. Ay bir de dırdırını çek, sabah günaydın niye yazmıyorsun? Akşam iyi geceler niye yazmıyorsun? Vallahi kafam o kadar rahat ki kardeş. Vallahi. Kafam o kadar rahat ki. No manita, no dırdır. Yes Aykut, yes gırgır kardeş. Devam. Kardeşim birazdan yayını bırakacağız. Çeyrek geçeye doğru reklam girmeden yayını bitireceğiz arkadaşlar. Artık yeter de, 7.30'dan beri yayındayız, kurban olayım ya. Canınızı yerim, kurban olduklarım ya. No manita, no dırdır. Yes Aykut, yes gırgır kardeş.
1: Oynamaya

Şimdi kapanışımızı çok güzel bir düetle yapacağız. Nazlı Öksüz ve Oğuz Yılmaz'dan gelecek bu güzel şarkımız. Rahmetli analım Oğuz Baba'yı da, Oğuz Yılmaz'ı da. Bak bugün hiç şarkısını çalmadık. Bundan sonra 15 reklamından önce bir de Oğuz Yılmaz şarkısını çaldıralım. Evet, sürpriz bir yayındı. Bugün yayına geldik. Siz değerli dinleyicilerimizle beraber olduk. Katılan, katılamayan, dinleyip dinleyemeyen bütün dinleyicilerimize canı gönülden çok teşekkür ediyorum. Dinleyip de mesaj atamayan dinleyicilerimiz de var aralarınızda. Bunun da farkındayım. Çok çok teşekkür ediyorum dinleyicilerimize. Güzel bir pazartesi günü oldu benim için. Biraz daha yayını devam ettirebilirdim ama ben biraz rahatsızım bu yönden. Biraz erken bitireceğiz. Normalde 11'e kadar yayında olacağımızı söylemiştik dinleyicilerimize. Affınıza sığınıyorum. Suç lisan eylediysek kusurumuza bakmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki program ne zaman olur bilmiyorum ama o programa kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Dostça kalın. Kutlu ile Kutlu FM'de kalın. Eyvallah.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549.

0: 0540-95-23.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540-055-1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram lidergayrimenkul55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
0: İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166 Gül İnşaat reklamları sundu. Tutku FM, Tutku.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta genel kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak. Genel kurulda Kızılay'la ilgili düzenlemeleri içeren Türk Kızılay Kanunu teklifi görüşülecek. Teklife göre derneğin faaliyetleri daha etkin hale getirilecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Teknofest'te Türkiye'de önemli bir zihinsel dönüşüm yaşandığını belirterek, "İnanıyorum ki savunma sanayinde yakalamış olduğumuz mühendislik başarısını tarım teknolojilerinde de yakalayacağız," dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dün Adana ve Osmaniye'de meydana gelen çevre illerde de hissedilen depremler için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Duran, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız görev ve sorumlulukları doğrultusunda sahadaki tarama ve durum tespit çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin, dedi. Sermaye Piyasası Düzenleme Kurulu, Yatırımcı Tazmin Merkezi mal varlığının korunmasına ilişkin hükmün Temmuz 2026'da ilk kez düzenlendiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında daha önce ifadesi alınan eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan soruşturma izni talep edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 33'ü tutuklandı. 8'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha cesedine ulaşıldığı açıklandı.
2: Spor.
1: Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda tek aday olarak seçime giren Serdar Adalı, kullanılan 3910 oyun 3815'ini alarak 3. kez başkanlığa seçildi. Uluslar A Ligi 4. grup 4. haftasında Portekiz ağırladığı Norveç'i 2-1 mağlup etti. Yeşil Kırmızılılar grup aşamasında yoluna 4-4 ile devam etti. UEFA Uluslar A Ligi'nde 2. grup 4. maçında Hollanda Sırbistan'ı ağırladı. Philips Stadyumunda oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla Hollanda oldu. UEFA Uluslar A Ligi 2. grup 4. hafta maçında Yunanistan'la Almanya golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla Yunanistan grubunda yenilmezlik serisini sürdürerek 8 puana, Almanya'da 5 puana yükseldi. Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe sahasında Körfez Basket'i 85-84 mağlup etti.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6535 lira 92 kuruş, Amerikan doları 49 lira 9 kuruş, euro 55 lira 31 kuruş, sterlin 65 lira 11 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 102 dolar 98 sent, bir bitcoin 86235 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.270 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla, Mersin, Konya, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Tokat çevreleri ve Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Malatya ve Elazığ'ıyla Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: temizlik gözünüzde büyümesin. Çakır Temizlik halleder. İnşaat sonrası temizlik, ev, ofis, villa temizliği ve koltuk yıkamada profesyonel hizmet. Çakır Temizlik. Samsun ve ilçelerinde hizmetinizdeyiz. 0542 588 38 79. Çakır Temizlik. Tertemiz sonuç.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
0: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, hıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle ada döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlid organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Kuba giden bir geminin sergüzeştini. Sen de ben kumarbaz macerası keşiflerin. Sen de uzaklığı, sen de ben imkansızlığı seviyorum gül. Güneşli bir ormana dalar gibi dalmak gözlerine. Ve kan ter içinde aç ve öfkeli. Ve bir avcı iştahıyla etini dişlemek senin. Sen de ben imkansızlığı seviyorum. Fakat

0: güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
3: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi.
4: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
5: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
6: Resul Bahçe Avize, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize, eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesi ile hizmetinizdeyiz.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

Bir gün ayrılacaktık, kaderin kucağında belki bir oyuncaktık. Kabul et, suçunu senin de var, hataların çalmıştı.

sen. Ama ben çok oldum, burama kadar geldi. Kendime sordum, lan buna hayat denir mi?

0: güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Safsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45 yıllık tecrübe, BMW'de 33 yıllık uzmanlık. Müşteri memnuniyetinde lider özel servisimizde BMW, Mini ve Land Rover araçlarınızın bakım ve onarımını güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy, Samsun. Camlı Bel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
3: Çatal Armut Komageni. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu

0: altın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 15 05. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
1: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66 Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aileyi, çocuğu ve yaşlıyı merkeze alan bir kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının uluslararası standartlara daha güçlü biçimde yansıması gerektiğini belirterek, Türkiye olarak bu alandaki tecrübelerini paylaşmaya ve dost ülkelerle işbirliğini derinleştirmeye hazır olduklarını bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, milli hızlı trenin ikinci setinde üretim çalışmalarının hızla ilerlediğini bildirdi. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayında tüketici enflasyonunun yıllık %29,73, aylık %1,84 olduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Riyad'da ortak savunma için Mekke Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısına Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ile birlikte katılacak. Toplantının akşamüstü başlaması planlanıyor. Manisa'nın Soma ilçesinde 5 kişinin yaşamını yitirdiği maden ocağındaki göçükle ilgili soruşturmada gözaltına alınan, aralarında işletmenin genel müdürü ve yöneticilerinin de olduğu 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın enerji ve liman altyapısıyla askeri yük taşıdığı belirtilen 2 kuru yük gemisini insansız hava araçlarıyla vurduklarını bildirdi.
2: Spor.
1: Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda tek aday olarak seçime giren Serdar Adalı, kullanılan 3910 oyun 3815'ini alarak 3. kez başkanlığa seçildi. Uluslar A Ligi 4. grup 4. haftasında Portekiz ağırladığı Norveç'i 2-1 mağlup etti. Yeşil Kırmızılılar grup aşamasında yoluna 4-4 ile devam etti. UEFA Uluslar A Ligi'nde 2. grup 4. maçında Hollanda Sırbistan'ı ağırladı. Philips Stadyumunda oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla Hollanda oldu. UEFA Uluslar A Ligi 2. grup 4. hafta maçında Yunanistan'la Almanya golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla Yunanistan grubunda yenilmezlik serisini sürdürerek 8 puana, Almanya'da 5 puana yükseldi. Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe sahasında Körfez Basket'i 85-84 mağlup etti.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6535 lira 92 kuruş, Amerikan doları 49 lira 9 kuruş, euro 55 lira 31 kuruş, sterlin 65 lira 11 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 102 dolar 98 sent, bir bitcoin 86.235 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 12.270 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla, Mersin, Konya, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Tokat çevreleri ve Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Malatya ve Elazığ'ıyla Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Temizlik gözünüzde büyümesin. Çakır Temizlik halleder. İnşaat sonrası temizlik, ev ofis, villa temizliği ve koltuk yıkamada profesyonel hizmet. Çakır Temizlik. Samsun ve ilçelerinde hizmetinizdeyiz. 0542 588 38 79. Çakır Temizlik. Tertemiz sonuç. Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
2: Mersinli Ciğer Japon'un katkılarıyla şiş kebap, döner, pide, lahmacun ve çok daha fazlası 12. Şubat

dinleyenleri Ciğerci Apo ile devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No 380 Atakum Samsun. Rezervasyon 0362 437 30 33.

ister fırtınalar kopsun. Yüreğimin her köşesi paramparça olsun isterse. Ben de unuturum. Ben de unuturum senin gibi.

0: güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
3: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent Dönercisi'nde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi.
4: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: iklim değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, hıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
2: Çatalarmut.com'a gene. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komagene'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatalarmut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. İlyasköy, Östat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Östat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamı.

ve ciğerci apo katkılarıyla sona erdi. Mersin'in enfes tantuni çeşitleriyle lezzet dolu bir gün geçirmek için sizleri bekliyoruz. Sosyal medya @ciğerciapo atakum.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. TÜFE'deki değişim 2026 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %24,32 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %29,73 artış ve 12 aylık ortalamalara göre %31,49 artış olarak gerçekleşti. Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel 7258 sayılı kanuna muhalefet, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma suçları iddiasıyla gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Uzay alanında kritik başlıkların ele alınacağı ve dünya çapındaki uzay profesyonellerini bir araya getirecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi ilk gün etkinlikleriyle başladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha cesedine ulaşıldı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik 7 günlük planına ilişkin ABD'nin aracı ülkeler üzerinden kendilerine ilettiği mesajı incelediklerini bildirdi. Spor. Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda tek aday olarak seçime giren Serdar Adalı kullanılan 3910 oyun 3815'ini alarak 3. kez başkanlığa seçildi. Uluslar A Ligi 4. grup 4. haftasında Portekiz ağırladığı Norveç'i 2-1 mağlup etti. Yeşil Kırmızılılar grup aşamasında yoluna 4-4 ile devam etti. UEFA Uluslar A Ligi'nde 2. grup 4. maçında Hollanda Sırbistan'ı ağırladı. Philips Stadyumunda oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla Hollanda oldu. UEFA Uluslar A Ligi 2. grup 4. hafta maçında Yunanistan'la Almanya golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla Yunanistan grubunda yenilmezlik serisini sürdürerek 8 puana, Almanya'da 5 puana yükseldi. Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe sahasında Körfez Basket'i 85-84 mağlup etti.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6535 lira 92 kuruş, Amerikan doları 49 lira 9 kuruş, euro 55 lira 31 kuruş, sterlin 65 lira 11 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 102 dolar 98 sent, bir bitcoin 86235 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.270 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla, Mersin, Konya, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Tokat çevreleri ve Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun batısı Malatya ve Elazığ'ıyla Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Temizlik gözünüzde büyümesin. Çakır Temizlik halleder. İnşaat sonrası temizlik, ev, ofis, villa temizliği ve koltuk yıkamada profesyonel hizmet. Çakır Temizlik. Samsun ve ilçelerinde hizmetinizdeyiz. 0542 588 38 79. Çakır Temizlik. Tertemiz sonuç.

0: Kitap Suna, Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
1: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı, numara 380 Atakum, Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
2: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları

Biliyorsun ya, arkanda bıraktığın bu enkazın selasını da okut. Öyle git.

0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altınoklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altınoklava. İletişim 0362 502 84 84.
1: Çatal Armut Komageni. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Resul Bahçe Avize. Avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize. Eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesi ile hizmetinizdeyiz.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklam

yan yana gelmemiz suç sayılsa da, hayalini sarmak yasak değil ya, ellerini tutmak suç sayılsa da, resmini koklamak yasak değil ya.

0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12. Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1, Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
1: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.

0: sen de yaralı. Sen de bahtı karalısın, ben de karalı, ben de karalı, ben de karalı.
1: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tight uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
3: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklam.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Nest Kongre Merkezi'nde düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin açılış töreninde konuştu. Erdoğan, Türk milleti gök bilimlerinde zengin bir birikime sahip. Göktürk ifadesi dahi milletimizin gökyüzüyle kurduğu güçlü bağın mahiyetini göstermesi açısından yeterlidir dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçen yılın aynı ayına göre 27,8 puan gerileyen yıllık kira enflasyonu %41,3'e indi. Öncü göstergeler kira enflasyonundaki düşüşün süreceğine işaret ediyor dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, TürkSat 7A uydusunun yapımında sözleşme sürecinde olduklarını belirterek, muhtemelen Kasım ayı içerisinde TürkSat 7A'nın sözleşmesini bitirerek üretim sürecine başlayacağız dedi. Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 12 Eylül'de mezarından alınan örneklerin Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemesi tamamlandı. Örnekler incelemenin ardından yeniden kabrine konuluyor. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Türk sinemasının unutulmaz jönleri arasında yer alan sanatçı Göksel Arsoy 90 yaşında hayatını kaybetti. Arsoy'un ölüm haberini kızı Aşkım Arsoy sanal medya hesabından duyurdu. Arsoy paylaşımında "Canım babamı kaybettik, çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.
2: Spor.
1: Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda tek aday olarak seçime giren Serdar Adalı kullanılan 3910 oyun 3815'ini alarak 3. kez başkanlığa seçildi. Uluslar A Ligi 4. grup 4. haftasında Portekiz ağırladığı Norveç'i 2-1 mağlup etti. Yeşil Kırmızılılar grup aşamasında yoluna 4-4 ile devam etti. UEFA Uluslar A Ligi'nde 2. grup 4. maçında Hollanda Sırbistan'ı ağırladı. Philips Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla Hollanda oldu. UEFA Uluslar A Ligi 2. grup 4. hafta maçında Yunanistan'la Almanya golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla Yunanistan grubunda yenilmezlik serisini sürdürerek 8 puana, Almanya'da 5 puana yükseldi. Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe sahasında Körfez Basket'i 85-84 mağlup etti.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.535 lira 92 kuruş, Amerikan doları 49 lira 9 kuruş, euro 55 lira 31 kuruş, sterlin 65 lira 11 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 102 dolar 98 sent, bir bitcoin 86.235 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 12.270 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla, Mersin, Konya, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Tokat çevreleri ve Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Malatya ve Elazığ'ıyla Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

Mustafa'm dökülür seher yerinde. Görüşmek mümkün mü günün birinde? Hayal oldum, serap oldum, sır oldum. Kim ne bilsin?

0: Efes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Çamlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45 yıllık tecrübe, BMW'de 33 yıllık uzmanlık. Müşteri memnuniyetinde lider özel servisimizde BMW, Mini ve Land Rover araçlarınızın bakım ve onarımını güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Samsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda. Lezzet, bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi, numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
2: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 ilk adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamlar.

ne kendim de aralardayım. Tıp ilminde cevabı yok, tabip anlamaz. Reçetesi sende olan

0: olmaz. Reçetesiz sende olan yaralardayım.
1: Çilingir Grup İnşaat reklamları sunar.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör. 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
1: İlyas Köy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu. Meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66. Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

0: Grup İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Temizlik gözünüzde büyümesin. Çakır Temizlik halleder. İnşaat sonrası temizlik, ev, ofis, villa temizliği ve koltuk yıkamada profesyonel hizmet. Çakır Temizlik, Samsun ve ilçelerinde hizmetinizdeyiz. 0542 588 38 79. Çakır Temizlik, tertemiz sonuç.
3: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

0: İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

0: tanıtıcı reklam.
1: Österle Pide Salonu sunar.

0: ve İnşaat reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
3: Sıcacık çıtır çıtır pideler, odun ateşinin mis kokusuyla lahmacun, kebap, çorba çeşitleri ve daha fazlası Özterme Pide Salonu'nda.

Güneş de bir tane, bizi yaradan Allah da bir tane. Yeryüzünde de insan çok ama senin gibi kalleş de bir tane. Başka yok, başka yok.

0: 432 33 38.
1: Sanma ki yaşıyorum. Sanma ki ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim. Kendi kendime arıyorum.

0: Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum.
1: Çilingir Grup İnşaat reklamları sunar.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
3: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
4: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 4677 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
1: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
2: Özterme Pide Salonu'nun eşsiz lezzetleriyle tanışmaya hazır olun.

0: Grup İnşaat reklamları sunar.
1: Lezzet, bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, hıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi, numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
2: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
3: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı, numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 30 33. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
4: Hapisteyim dışarında, yaslanırım efkarıma, düşe

5 Ekim Pazartesi gecesinde Astroba Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz bir gün aradan sonra başlıyor sevgili dinleyiciler. Radyolarınızın başına hepiniz hoş geldiniz. Bizleri internet üzerinden samsuntutkufm.com'dan canlı dinleyebilirsiniz. Telefonlarınıza uygulamayı Play Store üzerinden Samsun Tutku FM yazarak sevgili dinleyiciler her yerden indirebilirsiniz. Az sonra mesajlarınıza da yer vermeye başlıyoruz. WhatsApp üzerinden sırayla tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. İlk konuğumuz Hilal Zerdüş oluyor ve sana da aşk olsun diyor.

Hidayzer Dışı Konekit'tekini şarkısıyla sana da aşk olsun dedi ve hemen sonrasında Kalpten Kalbe programında radyolarınıza Uğur Işlak'ı konuk ediyoruz ve aramıyorum diyor. Az sonra mesajınıza yer vermeye başlıyoruz. WhatsApp numaramız 0542-744-6555. Sevdiklerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek.

Ve WhatsApp üzerinden mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar. Ne Sayarsan Say şarkısını Aslan abim, Gökcan Gökeçin, Samsun Bafra'da yatan abim ve onunla bu kaderi paylaşan kardeşi Naim Uludağ ve tüm sevdiklerine armağan ediyorum. Seni seven kardeşinden armağan olsun diyor.

0: yıldan sonra ben seni hep gizli sevdim. Yani bizim oralarda sevdiğini söyleyemezsin burada direkt. Kibrit kutusunda mektup aldı, sonra ya bizim nerede geçer ya da
1: olmaz. Yıllar var ki seni hep gizli sevdim. Zalim de hain de ne sayarsan sayın.
2: Astrova Spor Salonu Atakum'da ömür üyelerinde hizmetinizde. Ayrıca Atakum'da tek özel kadınlara özel bölümüyle de hizmetinizde. Astrova Spor Salonu sevgili dinleyiciler. Güzel bir spor salonu. Spor severleri bekliyor Tutku FM bünyesinde. WhatsApp üzerinden mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz. Ve ikinci mesajımıza geçiş yapıyoruz. Yayınlar Tutku FM ailesi. İsmet babasından, Reyhan annesinden ve amcalarından Samsun TTP A7 koğuşuna yatan Hamza Marhan oğlumuza armağan olsun. Volkan Konak'tan Aynalar şarkısı, Hamza Marhan oğlumuza armağan olsun diyor.

26 Ekim 2026 Salı günü yarın saat 10.00'da başlayacak ve 17.00'da sona erecek sevgili dinleyiciler. Samsun Ticaret Odası seçimi var. Başarılar diliyoruz. Ayrıca 41. komitede Esat Kasap destekliyorum. Ayrıca Hüseyin Yalçın, Hüseyin abimin içinde gelsin tüm güzel şarkılar. 41. komitede yer alıyoruz. Ben de radyoları temsilen 41. komitedeyim ve yarın ticaret odasındayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz mesajlarınıza yer vermeye. İyi yayınlar. Samsun TTP kapalı A7 koğuşunda bulunan sevgili Muhammed Emir Albayrak için yokluğun her gün biraz daha ağır geliyor ama bil ki mesafeler sevgimi hiç azaltmadı. Seni hep bekliyor olacağım. Seni çok seviyorum. Özlerim şarkısını armağan ediyorum. Muhammed Emir Albayrak için diyor.

Sırayla mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz. İyi yayınlar. Ben Bülent Çarşamba, Kapalı Yatan Çiçeğim. Canım kızım Melike Dilan Yılmaz için Ara Artık parçasını armağan eder misiniz? Kurban olduğum Pamuk Prenses'in Özlemin her gün burnumuzu sızlatsa da kavuşacağımız gün yakındır yavrum. Dik dur kuzum ve kendine iyi bak, yaşama sebebim diyerek mesajını sonlandırıyor Bülent. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi günler, bu şarkıyı yokluğu içimde büyüyen adı kalbimde saklı yarime gönderiyorum. Bazı bekleyişlerin takvimi olmaz, insan sadece kavuşacağı güne inanır. Resul Dalbey'e Kara Kız'dan Armağan Olsun O Yar Gelip parçası diyor.

Yayınlar Samsun'a Fatihkar, Samsun Çarşamba STP C5 koğuşunda yatan her Şemir abi ama yaşamamın son anına kadar seninle birlikte olmayı, yanından bir an olsun ayrılmamayı arzuluyorum. Sen benim bir tanemsin, bütün ömrümü yanında yalnızca gözlerinin içine bakarak geçirebilecek kadar aşığım sana. Sen benim biricik kadınım, hayatımın en güzel yanısın, seni çok seviyorum Rabia'm diyerek mesajını sonlandırmış Samsun'a Fatihkar.

İyi yayınlar diliyorum. B12 koğuşundan Dede Murat A19 koğuşunda olan Can Parçamoğlu'nun Mücahit Ayaz'a seslenmek istiyorum. Gözümüz kulağımız sabırla umutla gelecek olan güzel haberlerde arkanda ailen, önünde aydınlık yarınlar olsun. Güneş senin için ve tüm haber bekleyen herkes için de olsun. Sesimin ulaştığı herkese selam olsun Dede Murat diyerek mesajını sonlandırmış ve sırayı Ahmet Şafak alıyor.

0: mı getirmiştim ötelerden? Bir de hasretimi giderken götürecek değilim, sende kalsın. Evreti zulümlere ve boyası dökülmüş bu şehre inat, umutlarımı besle, hasretimle büyü, sil gözyaşını ey yar. Gidişim sonsuzluk perdesini aralayacak, başaklar boy verecek, balalar soy verecek, türküler söyleyeceğiz. Belki kurt yalnızlığı düşecek hissemize, hüzünler saracak ufkumuzu. Hüzünler, hüzünler taze baharlar gibidir. Unutma, bahar senin içinde, nereye gidersen götürürsün. Taze tomurcuklar şimdi kavuşma zamanı diyorlar. Türküler söyleniyor bir yerlerde, meşeler güvermiş, varsın güversin, söyleyin o yâre, durmasın, gelsin diyor türküler. Şimdi ses ver artık, yüreğini yüreğime ekle, yüreğini yüreğime ekle, kanatlansın türküler.
1: İyi yayınlar, merhabalar. Kübaşım nasılsın? İyisindir inşallah. Biz iyiyiz. Bir sıkıntı yok, kurban oldum. Seni çok özledim, yarın sesini duymak için sabırsızlanıyorum. Sensiz hiçbir şeyin tadı tuzu yok. En kısa sürede beraber olacağız inşallah. Her şeyim Emrah Yalçın'dan Kübra'ya, Uğur Karakuş Vay Başıma parçasını armağan ediyorum diyor. Emrah Yalçın'dan armağan oluyor. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda 20.47 yaptık saatlerimizi.

Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz sevgili dinleyiciler. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Ömercan, Tolgun, başta kardeşlerim Sait Karakaş'ın doğum gününü kutlarım, nice özgür seneleri inşallah kardeşim. Abi ve kardeşim Murat Çabuk, Anıl Yalçın, Borat Aşkın, Mert Karataş, Uğur Akpınar, Barış Akpınar, Tarak Çataloğlu, Yağız Özbal, Hakan, Talha Er Yılmaz, Emre Eli Boler ve unuttum tüm abi kardeşlerime selam olsun. En kısa zamanda kavuşmak dileğiyle canlarım, sizi bekleyen kardeşiniz var. Umudunuzu kaybetmeyin diyerek mesajını sonlandırmış Ömercan Tolgun.

İyi yayınlar diliyorum. Samsun Kapalı'da yatmakta olan A16'da sevdiğim aşkım Burakcan DG'ye seni çok seviyorum aşkım. Açık görüşte sana borcası sarılmalar biriktiriyorum aşkım. Burakcan DG'ye armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımızı yayınlar. Sade Şeker'den Bafra T tipi Kapalı'da D4 koğuşunda bulunan sol yanım namus şekere bir tanem. Selamını aldım, bugün iyiyiz, merak etme, sen kendine iyi bak. Seni özlemek çok güzel. Canımı yakansa özlediğim halde sarılamadan beklemek. Bir nefeslik kokuna bir ömür, kocam perşembe yanındayım. Seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış Sade Şeker.

0: çocuk.
1: Evet, sırada Öyle Bir Yerdem ki şarkısı var. Bu şarkı istiyorsanız mesajınızın sonuna sıradaki şarkı yazın. Hemen güzel bir şarkı ekleyelim. İyi yayınlar A18 Koğuşu'ndan Taşkın Oflas, burada kadar bile yaptım. Can Altuntaş, Baran Özkan, Necati Mete, Yiğit, Selami Şahin, Görkem Mert, Yıldırım, Hürkan Top, Yılmaz Berber, Melih Boza, Parkı Koğuşlar'da yapmakta olan Murat Altuntaş, Tanju Odabaşı, Çarşamba'da yapmakta olan Serdar Doğan, kardeşlerime çok selam olsun, özgürlük çatısı altında kavuşmak dileğiyle diyorum.

Bir yandan sevdiğim aşkım Burakcan Dege'ye armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz, diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Seri bir şekilde değerlendireceğiz mesajınızı. A'dan Z'ye tüm mesajınıza yer vereceğiz. Bir kez daha hatırlatıyoruz sevgili dinleyiciler. Evet, diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Samsu TTP Kapalı'da yatmakta olan kardeşim Abdülkadir Erdem, C3 Kavak Açık'ta B11 abim Burak Erdem için döneceğim bir gün parçasını armağan etmek istiyorum. Tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Yayınlarsanız sevinirim, onları çok seviyorum. Elbet bir gün güneş doğacak diyor. Arkamda dağım. Can kardeşlerim, sizi çok özledim, çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. İlerleyen zamanda yer vereceğiz. Sonrasında Gökhan Aslan, bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun. En güzel şarkılar diyor Gökhan Aslan, içinde geliyor.

Merhabalar, iyi yayınlar. Samsun Kapalı'da A25 koğuşunda yatmakta olan eşim Bayram Singili, selam olsun. Baktığın duvarların arkasında ben varım. Sabrına sabır kat. Seni bekliyoruz özgür günler çok yakında. Kızların ve ben seni çok seviyoruz. Al ömrümü koy ömrünün üstüne şarkısı bizden sana. Yasin Hasret Hira Ferah diyor. Bayram Singili için armağan olsun diyor denizimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Yeniden Aslı'dan Emir'e armağan olsun. Muhammed Emir Albayrak için

Yeniden Samsun T-Tipi Kapalı'da bulunan Türker Temiz'e armağan ediyorum gitmek şarkısını. Türker Temiz'e armağan olsun diyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımız. İyi yanına Çarşamba Kadın Kapalı C5 koğuşundan Kübra Altın Samsun T-Tipi'ciği 8 koğuşunda yatmakta olan nişanlım Ekrem Yıldız, yolum yoldaşım seni yanımda istediğim kadar canımı bedenimde istemedim. Buralar kimseye kalmadı, bize de hiç kalmayacak. Seni çok seviyorum ve sana çok aşığım Kübra Altın'dan Ekrem Yıldız'a bildiğin gibi değil şarkısı armağan olsun diyorum.

Astroba Spor Salonu Atakom'da hizmetinize güzel bir spor salonu, spor severleri bekliyor Tutku FM bünyesinde. Ayrıca Sam Ev Gayrimenkul'de, sevgili dinleyiciler, Atakom'da, Çobanlı'da hizmetinize Tutku FM bünyesinde. Bugün Şahin Baş'tan A26'da yatan Oğulcan Şahin Baş'a ve A26 koşuna armağan olsun. Zor günler en kısa zamanda bitmesi dileğiyle dualarımız sizinle. A26 koğuşu diyerek mesajını sonlandırıyor. O gün Şahin Baş'tan armağan oluyor. Murada.

İyi yayınlar diliyorum. Polat Ağacı'dan Ayki Koşna kadar bir yaptım. Sercan Yılmaz, Yiğit Yusuf Aslan, Azcan Hünerli, Doğukan Yılmaz, Akın Aksoy, İbrahim Cankaya, Hürkan Şakıroğlu'na armağan olsun. İyi yayınlar diliyorum. Biz Yıkılmayız şarkısı armağan olsun diyor Polat Ağacı'dan.

sırtımdan vuruldum da geldim. Attığınız ateşlerde döne döne dilimde şafak türküsüyle geldim. Mezopotamya'da anaların kanlı gözyaşını topladım da geldim. Dicle nehrinde

İyi yayınlar diliyorum. Ben Özlem Albayrak. Teşekkür ediyorum. Samsun Kapalı'da A17 koğuşunda yatmakta olan Muhammed Emir Albayrak için armağan ediyorum aramam şarkısını. Umarım keyfin yerindedir canım benim. Biraz gülerek. İyi yayınlar diliyorum demiş. Muhammed Emir Albayrak için armağan olsun diyor Özlem Albayrak'ta.

Sözün olgunlaştırır, kaybetmek sabrı öğretir diyor Hazreti Mevlana ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar eşim Hazar Göçer'e seslenmek istiyorum. Kolay olsaydın biz bir olmazdık, kolayı sevseydin seninle olmazdım. Ne kadar zor olursa olsun vazgeçen haindir, yol kararınca giden haindir. Aslan kocam benim, senin dağlarına kar olurum ben, sana her şey olurum, dağlarına kar olurum şarkısı bize armağan olsun Hazar Göçer'e diyor. Evet, mesajlarınızı mesajı onluğuna göre 30 ile 60 dakika arasında yayınlıyoruz sevgili dinleyiciler. Bilgi Olgun, Güner Uzun, Samsun T-Tipi C7 koğuşunda, Emirhan Uzun'a, Samsun Çarşamba Kapalı'da C9 koğuşunda, Hilal Albayrak'a sesleniyoruz. Güzel ablam, yarın sana özgürlüğünü versin inşallah, stresi yapma, her şey çok güzel olacak. Emirhan, dağılmak yok, dayanmak var, unutma paşam, sizi çok seviyoruz diyerek mesajını sonlandırmış Bilgi Olgun'dan armağan oluyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. A22 koğuşunda yatan Özcan Karakoç kardeşim ilk başta buradan. Selamlar olsun, iki gün sonra inşallah beraberiz ve A22 koğuşunda yatan değer kardeşlerim. Değerli kardeşlerime selam olsun, bir de A11 koğuşuna da. Kardeşlerime buradan selam olsun, ben Yasin Karakoç. Benden armağan olsun, Yılan Dağı'na kar yağmış şarkısı diyor Özcan Karakoç.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajlarınıza yer vermeye değerli dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında bizleri internet üzerinden 105 frekansından ellerinde, araçlarında ve iş yerlerinde dinlemekte olan bütün dinleyenlerimize paylaşıyoruz en güzel şarkılarımızı. Mesaj yoğunluğumuz var ama sevgili dinleyiciler, biliyorsunuz ki ben seri bir yayını benimsiyorum. Tüm mesajlarınıza yayın bitene kadar A'dan Z'ye yer veriyorum. Gerekirse yayınımızı biraz daha uzatabiliyoruz. Hemen dinleyicimizi bekletmeden sıradaki şarkımıza geçelim. Samsun TTP Kapalı'da A7 koğuşunda bulunan sevgili Muhammed Emir Albayrak için eğer olur da umutların tükenirse beni hatırla. Seni çok özlüyorum. Aslı'dan Emir'ine sana rağmen şarkısı. Benim için bu şarkının adı da Emir'e rağmen umarım duyuyorsundur diyerek mesajını sonlandırmış. Aslı için geliyor.
1: Neden gitmesin?

Astarova Spor Salonu sponsorluğunda sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Samsun Kabak Çocuk ve Gençlik'te yatan Batuhan Erdoğan İlker Büyükdağ Japon Kartal için Şafak Türküsünü hediye ediyorum Kağıthane'den diyor B12 koğuşu için. Diğer bir mesajımız İnar Mert'ten, bütün Tutku FM dinleyenlerine armağan olsun en güzel şarkılar, her şey gönlünüzce olsun diyor Mert Bey, sevdikleri için de geliyor. WhatsApp üzerinden değerlendiriyoruz mesajlarınızı sevgili dinleyiciler. Bakalım bu güzel şarkı için başka mesajımız var mı? Evet, bir mesajımızı daha ekliyoruz hemen. Seri bir şekilde devam ediyoruz geceye. İyi yayınlar, ben Ayfer A2 koğuşunda yatmakta olan kardeşim Alper Ustabaş'a, başta ablası, ailesi ve sevdiğinden selam olsun. Onu çok seven ailesi olarak yanındayız her zaman. Alper Ustabaş'a armağan olsun diyor Ayfer'den.

kaç zamandır yüzümü tıraşladım. Gözlerim şafak bekledi. Uzarken ellerim, kulağım kirişti. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken delice. Ah, verebilseydim keşke. Yüreği avucunda koşan her bir anneye, tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülkeye armağan. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, sulcu acı verdi yanamda tomurcuk. Pir Sultan'a düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Böklüce'yi, Torlak Cemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan mutlu bir Yusufçuk havalansın.

Yani benim güzel annem Alaşafağında ülkemin yıldızı çırmak varken o taraf yıldızlar içinde kendi bulup kanamıştım. Ne garip duygusu ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boynum bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp toplayacaktın. Belki bir umut taşıyacaktın koynunda. Yaşamak ağrısı atsıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak isterdim. Ölmek ne garip şey anne. Bayram kartlarının tutsaklığından aşırık bayramı sedef kakmalı bir kutu içinde vermek isterdim çocukların eline. Sonra benim güzel annem damdan düşer gibi vurulmak isterdim bir kıza. Gecenin kıyısında durmuşum, kefenin cebi yok. Koynuma yıldız doldurmuşum, koşun çocuklar koşun, sabah üstüme geliyor. Kısacası güzel annem, bir çiçeği düşünürken ürpermek yok. Gülmek, umut etmek, gözlemek. Ya da mektup beklemek, gözleri yatırıp bırakır. Ölmek ne garip şey annem. Artık duvarları kanatırcasına tırnağımda şaşkın umutlu şiirler yazamayacağım. Mutlak bir inançla gözlerimi tavana çakamayacağım. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey anne. Ölmek ne garip şey anne. Uçurumlar ki sende büyür. Dağlar ki sende göçer. Ben bayrak derim, çiçek derim. Çam diplerini açmış kanatlarını kozalak derim. Gül yanaklı çocuğa benzer. Yine de oğlunu yitirmek kim bilir ne garip şey anne. Her kavgada ölen benim. Bayrak tutan, çarpışan. Her kadın toprağı tırnaklayarak doğurur beni. Özlem benim, kavga benim. Aşk benim, bekle ben anne. Bir sabah çıka gelirim. Bir sabah anne, bir sabah. Acını süpürmek için açtığında kapını. Bir sabah anne, bir sabah. Acını süpürmek için açtığında kapını. Adı başka, sesi başka. Nice yaşıtım

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajlarınıza yer vermeye değerli dinleyiciler, iyi günler. Ben Çarşamba Kapalı C5 Koğuşundan Aleyna Olgun'un Özüm İknur Tibet'e kader dili yaptım. Dostlarım Elif Kaya, Sibel Kaya, Rabia Karadağ, Sertap, Ertuğ Kübra Altun, Ebru Yılmaz ve Farklı Koğuşlar'da yatan Esen Uzun, Tansu Kaplan, Eda Büyüktay, Emine Sekmen ve Ebru Kurt'a selam olsun. Dağılmak yok, dayanmak var. Bu rüzgarlar hep böyle esmeyecek. Nerede kardeş şarkısı benden size armağan olsun diyor Aleyna Olgun'dan.

İyi yayınlar diliyorum. Ceyda'dan Murat, erkeke armağan olsun diyor bu şarkı. Ceyda'dan Murat, erkek için gelsin diyor denicimiz.

Evet, Atakum Çoban'la da Samev Gayrimenkul ofisimizde sevgili dinleyiciler, ikinci stüdyomuz hazırlanıyor şu anda, test aşamasında. Bir gün nasip olursa, her zaman değil ama zaman zaman, bir gün oradan da canlı yayın yapacağız tabii ki. Ve hemen sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar, ben Miraç Kanca. Buradan sizin aracılığınızla C1 koğuşunda yatan canım kanım babam Kamil Kanca. Kamil Kanca, Murat Tahan'a, Kan Albarak, Merçan Tokar'a ve ortamlarına farklı koğuşlarda yatan can abim Samet Yıldırım, Emrah İnan, Aydın Kutbay, Arda Arengin, açıkta yatan Faruk Açıcı'yı, Osman Haliloğlu amcama, Çağrı Altan kardeşime, Kavak Çocuk cezaevinde görken Özdemir kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Parça başta babam olmak üzere tüm dostlara armağan olsun bugünkü sabrımız, yarınki umutlarımız içinde canlar diyor. Hoca Reis şarkısı armağan olsun diyor Miraç Kancı'dan.

FM. Evet, mesajlarınıza 30 ile 60 dakika arasında yer vermeye özen gösteriyoruz. Mesaj yoğunluğuna göre ve yayınımıza gece yarısına kadar devam ediyor. Takvim yaprakları 5 Ekim'i gösteriyor. 5 gün kalmış doğum günüme de. 10 Ekim'de paylaşacağız inşallah. Sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Kolay gelsin. A2 koğuşunda yatmakta olan sevgilim İbrahim Cem Kayı'ya. Ölüm olmadığı sürece umut her zaman vardı. Sabrın özgürlüğün olsun sevgilim. Seni çok seviyorum. Semiye Kılıç Aslan'dan. Anıl Özgen için armağan olsun. Taş Duvarlar şarkısı diyor.

İyi yayınlar, ben Ramazan Şanlı. Buradan canım kardeşlerim Zeynep Yaman ve Şahin Şanlı'ya selam olsun. Sizi çok seviyorum canlarım. Her dakika sizin için uğraşıyorum. Sabredin, az kaldı. Bu zor günlerde atlayacağız elbet bir gün canlarım. Sadece sabredin, sayılı günler kaldı. Gökhan Doğanay, firarın bitmez, cezam armağan olsun diyor.

ısmarlama aşklara tahammülüm yok artık. Ya beni adam gibisi ya da çek git yoluna. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmek. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benimle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetin. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok artık.

20.00 saatlerimiz ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. 30 ile 60 dakika arasında mesajlarınıza yer vermeye özen gösteriyoruz. Bir kez daha hatırlatıyoruz. İyi yayınlar Çarşamba A5 Koğuşu'nda Beyza Yavuz Er ve Gamze Nur. Engez Kader Bili yaptığımız canım ablamız Esra Bektaş doğum günün kutlu olsun. Poyraz'la beraber nice sağlıklı yıllarınız olsun. Seni çok seven minik kızların doğum günün kutlu olsun şarkısı Armağan olsun Beyza Yavuz Er ve Gamze Nur. Engez'den diyor canım ablamız Esra Bektaş'a. Ve bugün doğum günü olan tüm dinleyenlerimizin doğum gününde kutluyoruz sağlık mutluluk temennisiyle.

Seni özledim her gece, sana olan sevgimin ne kadar büyük olduğunu yeniden anlıyorum. Belki bugün ellerine dokunamıyorum ama kalbim her an seninle. Bugünler geçecek, duvarlar aşılacak, hasret bitecek. O zaman sana sadece sarılacağım. Çünkü bazı sevgiler anlatılmaz, kavuşunca yaşanır. Sen benim kalbime bir kere değil, ömrüme yazıldın. Her şeyim Emrah Yalçın'dan Kübra'ya, çok seviyorum parçası armağan olsun diyor.

Ey benim yürek yaram, ey benim gözü karam. Sensizliğin son durağındayım, kazam da sen, belam da sen. Dön gel şu yüzüm gülsün, dön gel ömrüme baharlar gelsin. Dön gel.

0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: Evet, biraz daha seri olacağız. Seri bir şekilde tüm mesajınıza A'dan Z'ye yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. Sami Gayrimenkul sponsorluğunda 22-11 saatlerimiz pazartesi gecesinde beraberiz. Selamünaleyküm, ben Hasan Kazan. Aleyküm selam Hasan. Samsun TTP Kapalı'da yatmakta olan can parçaları Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Emrullah İnce, Yağız, Işıtan'a, Gökhan Karalı, Ahmet Uzun, Mercan Yet ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Unutanlar, unutanları asla unutmazlar. Sizi seven dostunuz Hasan Kazan'dan Aldırma Gönül şarkısı Armağan Olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyeceğiz. Diğer bir mesajımız, seni düşünmediğim bir gün, seni özlemediğim bir an yok. Bazen içimden sana anlatacak o kadar çok şey geçiyor ki keşke yanımda olsan da saatlerce konuşsak diyorum. Seninle ilgili en küçük ayrıntı bile benim için kıymetli. Çünkü sen benim hayatımda sıradan bir insan olmadın, kalbime dokundun ve orada kaldın. Ne kadar zaman geçerse geçsin sana baktığımda hissettiğim o duygu hiç değişmeyecek. Seni çok seviyorum her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya Armağan Olsun Belal'ın parçası diyor. Emrah Yalçın içinde geliyor.

İyi yayınlar, ben Yunus Emre'siz. Su açık ve kapalı da yatmakta olan cam parçalarım Sercan Tokaca, Güney Çakıroğlu, Engin Öndücü, Uğur Vural, Samet Ayna, Ayhan Sisoy, Yahya Sisoy, Emrullah İnce, Kurşu Yılmaz, Efen Kocaman'a, Besut Tokgöz'e, Hami Keskin, Gökhan Karalı, Salih ve Çelik Anar, Gökhan Saf, Anarcan, Esen Türk, Tolgan Eziri, Berkay Sözkesen, Beraz Sözkesen, Berçan Yiğit, Ahmet Uzun ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Özgürlük çatısı altında kavuşmak dileğiyle Uğur Demiröz ve kardeşlerinden Armağan Olsun diyor Sen Olmayınca şarkısı.

İyi yayınlar Bilge Uygun. Samsun Çarşamba Kapalı C9 Koğuşu'nda Hilal Albayrak sesleniyorum. Bir imtihan da bitecek. İnşallah abla sen canını sıkma, umudunu kaybetme, Allah'ın dediği olur. Unutulanlar unutanları asla unutmazlar. Ben seni hiç unutmadım. Seni çok seviyorum. Özgür günlerde görüşmek üzere diyerek mesajını sonlandırmış Bilge Uygun.

yerden devam ediyoruz. İyi yayınlar. Hasret var oldan. Samsun TTP. Ç26 koşuna yatan Ufuk İşler. Kardeşime selam olsun. Allah'a emanetsin. Değirmenim terse döndü şarkısı armağan olsun diyor Hasret var oldan. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. A3 koşunlar Ömer Çelik. Farklı koşularda bulunan resim abim Samet Yıldırım. Can Parçam Berkay Ak. Ayhan Yahya. Sisko Fırkan Kaya. Görkem Dilican. Yunus Özeçe, Murat Aslan A7 koşuna yatan Can Parçalarım, Ahmet Çoşkun, Muharrem Durgun, Mert Efe Öner'e, Hasan Baydar, Berto Aykın, Salih Özer'e, Serdar Çelik, Emin Binici, Bektaş Arküs, aynı çatı altında sofranda buluştuğum kardeşlerim Miraç Keskin, Emirhan Topçu, Halk'tan, Er Yılmaz, Efe Gülhan'a, Ufuk Diviç'e, Yusuf Yamanoğlu, Rahman Hortmaz'a, Kadir Bilinci, Asrın Altına, Enes Aslan'a, A3 koşunda yatanlara sizi seven kardeşiniz Ömer Çelik'ten armağan olsun diyor.

Yine Samsun T-Tipi Kapalı'da C4 koğuşuna yatan abim Hazar Zeki, Gedikli'ye ve C4 koğuşuna yatan abilerime, kardeşlerime, tüm kader mahkumlarına Taha Can Güngör'den selamun aleyküm reisim. Buralarda aklın kalmasın, bir telefon kadar uzağındayız. İyi ki varsın abi Can'ın yanında. Kıvırcık Ali Ahkardaş parçası Armağan olsun diyor.

İnsan ve Halimek'in sponsorunda 22.31 saatlerimiz pazartesi gecesinde ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Hayırlı akşamlar C1 koğuşunda yatmakta olan kardeşim Anılcan Esentürk'e selam olsun canım kardeşim, her daim yanındayım. Tüm güzel şarkılar kardeşime ve bütün kader mahkumlarına da armağan olsun diyor. İyi yayınlar Medine'den Samsun A24 koğuşunda bulunan diğer yarım Aydın Kutbay için yazıyorum. Seni çok seviyorum ömrüm, yüzümü güldürmek için verdiğin emek, sana sırtımı yasladığımda hissettiğim güven, bazen alttan alışın, bazen bir bakışın bile tüm dünyamı güzelleştiriyor. Başımı kaldırıp bakmam kimseye, neyim varsa sensin, neyim eksikse yerine sensin. İçimdeki çocuksun, neşemsin, nefes aldığım sürece sen her şeyimsin. Yediğim şarkı saydım, Kutbay'a armağan olsun diyor.

Kıymetli yayınlar Samsun TTP Kapalı'da A7 hoşuna bulunan sevgili Muhammed Emir Albayrak için ben senin yanında olanların şansından istiyorum. Aslan Emir'e seninle olmak var ya şarkısı armağan olsun seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış Aslı. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Yine Bilge Olgun, Samsun Çarşamba Kapalı C5 koşunda yatmakta olan güzeller güzeli kız kardeşim Aleyna Olgun'a sesleniyorum. Prensesim ben seni dinledim ama maalesef cevap veremedim. Dediğin her şeyi yaptım. Ben de seni çok seviyorum her zaman. Dağ gibi arkanda ablam var unutma. Ödemeni attım kantini yap. Seni çok seviyorum Bilge Olgun.

22.40 saatlerimiz pazartesi gecesinde ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimizi bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, iyi yayınlar. Sevgilisinden Polat Ağaçı'ya bir tane mektubun elime ulaştı. Ben her zaman yanındayım, kalbimle, sevgimle ve tüm varlığımla hep yanında olacağım. Bana bize inan, ben ellerini bırakmak için değil, daha sıkı tutmak için varım. Seni çok seviyorum, güçlü kal, umudunu kaybetme. Sevgilim Polat Ağaçı'ya armağan olsun.

22.45 yaptı saatlerimizi, seri bir şekilde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajınıza yer verme, biraz daha hız vereceğiz sevgili dinleyiciler. Özlü Sözler yeni sayfamızdan kısa bir söz paylaşalım sizlerle. Instagram'da ve Facebook'ta Özlü Sözler yeni yazarak ulaşabilirsiniz. Özel sayfam kalpten kalbe taner şeklinde. Yüreğim gövdeme sığmıyor, gövdem odama, odam evime sığmıyor, evim dünyaya. Dünyam evrene sığmıyor, patlayacağım acımın acısından susmuşum ki. Suskunluğum göklere sığmıyor, Aziz Nesin'in güzel bir sözü. Merhabalar, Tutku FM Ankara'dan Yasin. Merhabalar Yasin. Kapıda yatan eşim Songül'üme 3 hesaba da ödemeleri yaptım. Bir tanem babamızı ziyaret ettim. Mesajını ve masajını yaptım. Bir sıkıntı yok, her şey yolunda. Fikret abi dahil herkesin çok selamı var. Sabah aramanı sabırsızlıkla bekliyorum. Uzun zaman sonra sesini duyacak olmak harika. Seni çok özledim. Allah'a emanet ol Asretim. Seni sevmek başka diyor. Gönlümün sultanına armağan olsun diyor Ankara'dan Yasin.

İyi yayınlar diliyorum Musa Kudret Yazıcı'dan. Selam olsun Bahtat ETP A15 koğuşunda yatmakta olan kardeşim Mustafa Yazıcı ve Kader Birliği yaptığı arkadaşları Uğurcan Güldiken, Gökmen Yer Yaran, Serkan Güneş'e, Azat İzgi, Ahmet Şener Ramazan Kılınca selam olsun. Mapsane ranzası parçası armağan olsun Musa ve Kudret Yazıcı'dan diyor dinleyicimiz.

0: Bafra Kapalı'da Bafralı Kerem Kaplan'a A22 koğuşuna kadar bile yaptığım abilerim Dinçay Çarıkçı Bekir, Gök Berkaydın, Özcan Karakuş'a Nevzat Başkot, Umurcan Koparan'a ve kardeşlerim Belirhan Olgun, Emirhan Çorda, Mete, Kaan Yılmaz'a ve A2 koğuşuna yatmakta olan canım, kanım, her şeyim, kardeşim Selçuk Efe Gündüz, Özgürlük Çatısı altında kavuşmak dileğiyle diyor. Kerem Kaplan ve sevdikleri için de geliyor.
1: Taner'le Kalpten Kalbe programı devam ediyor.

Sırattan incedir sevda köprüsü, beraber geçelim tut ellerimden. Niyet ak, güvercin, vuslat gökyüzü, beraber uçalım tut ellerimden. Gönüldeki birlik kalkandır dışa, aldırma ayaza, yele, yağışa. Giden ilkbahara, gelecek kışa, beraber göçelim tut ellerimden. Geceye devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, iyi yayınlar diliyorum. Samsun C22'de yatan kardeşim Abdülkadir Yıldız, seni aramanı hep birlikte bekliyoruz. Yanında hiçbir şeye sıkma Allah büyük kardeşim. Sıradaki şarkılar tüm mahkumlara gelsin Emrullah Uyar'dan, diyor Emrullah Uyar. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz.

İyi yayınlar Zeynep Yaman. Buradan biricik sevgilim Şahin Şanlı'ya selam olsun. Seni çok seviyorum canım benim. Güzel günlerimiz yakındır. Moralimiz yerinde. Umudumuz her zaman vardır. İnanıyorum. Güzel günlerimiz yakındı. Seni çok seviyorum. Özgür günlerde görüşmek üzere. Biricik sevgilim Şahin Şanlı'ya armağan olsun. Çok seviyorum şarkısı diyerek mesajını sonlandırmış. Daha önce yer vermiştik bu şarkıya. Zeynep Yaman içinde geliyor. Bir başka mesajımız. İyi yayınlar. Tokat Erbağ'dan Şafak Temiz A20 koğuşunda yatan Aslan kardeşim Batuhan Say'a selam ve kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum diyor. Kardeşim selamını aldım. Seni çok özledik. Kendine iyi bak. En kısa zamanda tekrar birlikte olacağız inşallah. Allah'a emanet ol. Şu dağlarda kar olsaydım şarkısı Aslan kardeşim Batuhan Say'a ve koğuş arkadaşlarına da armağan olsun diyor Şafak Temiz'den. Diğer bir mesajımız iyi yayınlar köylüden Arda Rengin'e armağan olsun bütün güzel şarkılar diyor Arda Rengin için gelsin.

Yeni saatimiz Z23.00 saatlerimiz ve geceye devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, iyi yayınlar. İkinci A şoförlerinden 515 Taha, sıradaki şarkımız. Çalışan şoför arkadaşlarımıza ve Kadamut'ta yatan Kadir Yıldız'a, emekçi kardeşim Abdullah Çetin'e armağan olsun diyor. İkinci A şoförlerine de armağan olsun. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar. Samsun T-Tipi kapalı A23'te yatmakta olan canımdan çok sevdiğim abim Samet Polat'a sevgilerimi iletiyorum. Sen bir abiden daha fazlasın, sen arkamdaki kocaman dağsın. Varlığın yeter abim, bütün dualarım seninle, özgürlük en kısa zamanda servetin olsun. Seni her şeyden çok seven bir kardeşim var, hasretle bekleyen kara kız. Canım abim, kendine iyi bak, görüşe geleceğim. Günü iple çekiyorum, hasret ve dua ile Seda Kartal'dan armağan olsun diyorum.

Evet, sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Bekleyen mesajlarımız da var. Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. Bir saat zamanımız var şu anda. Hiç endişe etmeyin. Diyenler Hazar Göçer'i görmeden, duymadan sevmenin ne olduğunu öğretin bana. En azından yaşadığına şükredip geçen günlerde her gün sana yaklaşmanın hayaliyle yaşıyorum seni. Yaşadığım her zorluğa rağmen çok seviyorum, benim ruhumun sana ihtiyacı var. İhtiyacı var şarkısını sana gelsin, gülüşüne ölürüm. Gülüşüne ölünür. Mesela Hazar Göçer diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz.

Yener, Oğuz, Genç ve Ahmet, Akbulut'tan Samsun TTP kapalıda yatan Muhammed Emir, Albayrak'a selam olsun Hasan kardeşim. Yengemiz bize emanet, sen de bize emanetsin. Hiç aklın kalmasın dışarıda. Ne yapılması gerekiyorsa bize. Tüm güzel şarkılar armağan olsun Oğuz Genç ve Ahmet Akbulut'tan. Armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Ve sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Yayınlar Cevbir koğuşunda yapmakta olan kardeşim Anılcan Esen Türkiye'ye selam olsun. Canım kardeşim her daim yanındayım. Tüm güzel şarkılar senin için armağan olsun Anılcan Esen Türkiye armağan olsun.

Samir Gayrimenkul sponsorluğunda 23.15 yaptık saatlerimizi. DNA Samsu TTP kapalıda yatmak olan C23 koğuşunda bulunan Hakan Yıldırım ve hızlı çekicimiz Yusuf Fırıncı abimize ve tüm kader mahkumlarına armağan olsun Furkan Gürdal, Ahmet Can, adlı şanlı Gökhan Yıldırım, adlı şanlı Gökhan Yıldırım, Serkan Yıldırım, Recep, cana yakına unutulanlar, unutanları asla unutmazlar, özgürlük servetiniz olsun, beyaz ile kara parçası armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış denicimiz.

Zaman geçiyor ama sensiz geçen günler içimde eksik kalıyor. Adını her düşündüğümde yüzümde bir tebessüm, yüreğimde bir özlem beliriyor. Belki bugün ayrı düşmüş olabiliriz ama sevgim ne eksiliyor ne de yoruluyor. Ben hala en güzel hayalimi sana yeniden kavuşacağım günü kuruyorum. Bugüne kadar kalbim hep seninle olacak kurban olduğum Emrah Yalçın'dan Kübra'ya gülün parçası armağan olsun diyor. Konuşmadım.

23-25 saatlerimiz pazartesi gecesinde beraberiz sevgili dinleyiciler. Sam ev gayrimenkul sponsorluğunda saat 20 itibariyle başladı beraberliğimiz ve devam ediyoruz geceye. İyi yayınlar diliyorum. Yıkılma parçasını Muhammed Emir Albayrak ayrı koğuşunda yatmakta olan kardeşlerime selam olsun söylenecek çok bir söz yok. En kısa zamanda bekliyoruz kardeşim. Enes Erezen sevgilerle diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Bülent Rengi'nden. Canoğlum Arda Rengi'ne armağan olsun zamanla ve sabırla diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. İyi yayınlar abi, taksiciyiz. Biz sürekli seni dinliyoruz. Yap bir güzellik bu seferlik diyor. Tabii ki her zaman yanınızdayız. İyi yayınlar diliyoruz. Ustam Yiğit Alkın, Köksal ve Mehmetcan Demir'den. Kadamut'ta yatan Kadir Yıldız'a selam olsun. Elbet sayıda gün çabuk geçer abim. Seviliyorsun. Tüm güzel şarkılar armağan olsun diyor.

İyi yayınlar diliyorum. Samsun'dan selamlar. Sıradaki şarkı Biricik sevgilim adama armağan olsun diyor. Biricik sevdiğim adama armağan olsun diyor. Peki diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Samsun, Bafra'da yatan abim Abdurrahman Aksoy'a Eren kardeşinden selam olsun, seni bekliyoruz abim. Ayın 26'sında inşallah kapıdayız. Allah tekrarını yaşatmasın abim inşallah. Engel şarkısı armağan olsun Abdurrahman Aksoy için kardeşinden diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz değerli dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında Ferhat aileme ve bütün radyo dostlarına armağan olsun. Tanrı Rabbim emeğine sağlık, en güzel şarkılar diyor. Rica ederiz, çok seriyiz ama nedense mesajları hala bitiremedik. Olsun, sağlık olsun, bitireceğiz. Gerekirse yayını biraz daha uzatacağız. Dolayısıyla tüm mesajlarınıza yer vereceğiz.

Bir yerine Samsun'dan Ömer Metin Kaya, A5 koğuşunda yatan abim Yunus Emre Kaya. Seni çok seviyorum abi. Seda Çiftçi'nin yoldaşı diyor. Bir başka mesajımız, Murat'ın bizim için dayan, sonu en hayırlısı olsun. Bizim için bir yerlerde hep senin iyi ve mutlu olmanı isteyeceğim. Az daha zamanı var sevgilim, çok az daha sabır. Seni çok seven sevgilin Ceyda'dan armağan olsun. Seni benden alan kader parçası diyor, Ceyda'dan armağan olsun diyor. Evet, bu parça için bakalım son bir mesajımızı ekliyoruz. Yunus Emre Sisko ve Aslan Kazan'dan tüm dostlara selam olsun. Özgürlük çatısı altında kavuşmak dileğiyle herkese Allah'a emanet olsun. Yunus Emre Sisko ve Aslan Kazan'dan armağan olsun diyor. Yıkılma diyor Ali Kınık.

Ebru Gündeş'in güzel yorumlarından bir tanesi var sırada sevgili dinleyiciler ve mesajımıza geçiyoruz. Kalpten Kalbe programında Samsun TTP Kapalı'da ayrı koğuşunda bulunan sevgilim Muhammed Emir Albayrak için rüyalarda buluşmak dileğiyle seninle uyumak kadar güzel olmasa da senin yatağında uyumak bile bana tuhaf bir huzur veriyor. Sanki sen yanımdaymışsın gibi, keşke bu gece rüyamda sana kavuşsam. İyi geceler Aslı'dan Emir'e armağan olsun. Özlem Albayrak, Enes Ereze, Medeni Albayrak, Sıla Aydın, Oğuz Genci, hepimiz seni bekliyoruz. Şarkılarımız sana umut olsun diye de armağan olsun diyor. Tüm güzel şarkılar da armağan olsun diyor. Ve Kalpten Kalbe programında sevenleriyle buluşturuyoruz. Aslı'dan Emir'e armağan oluyor.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul katkılarıyla.
1: İyi yayınlar ailesinden armağan olsun tüm güzel şarkılar. Alper Ustabaş'a diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Bir başka mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum Musa ve Kudret Yazıcı'dan. Selam olsun Bafra T-Tipi A15 koğuşunda yatmakta olan kardeşim Mısıva Yazıcı'ya ve kader birliği yaptı. Arkadaşları Uğurcan, Güldiken, Gökmen, Yer Yaran, Serkan, Güneş'e, Azat, İzgi, Ahmet Şen, Ramazan Kılınca selam olsun. Bu parça diyor Musa ve Kudret Yazıcı'dan armağan olur. Sonrasında diğer bir mesajımız iyi yayınlar Hakan Allı'dan kardeşim Cem Arlı'ya armağan olsun diyor. İyi yayınlar sıradaki tüm güzel şarkılar oğlum Batansa'ya armağan olsun seni çok seviyorum. Mis kokulum seni çok seven annenden armağan olsun diyor.

23.45 saatlerimiz pazartesi gecesinde beraberiz. İyi yayınlar. Ah canımın içi. Öyle çok özledim ki seni. Burada seni bekleyen kocaman ailem var. Her şey yoluna girecek. Ablan her an seninle. Seni çok seviyorum. Bu parça Polat Ağaç'ı için armağan olsun diyor. Seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış ve Polat Ağaç'ı armağan olsun diyor. Ailesinden armağan oluyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Yasin'den bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun Taner abim. En güzel şarkılar, emeğine sağlık diyor. Evet, WhatsApp üzerinden mesajlarınızı değerlendirmeye devam ediyoruz. Seri bir şekilde sevgili dinleyiciler, şu anda geceye dair bekleyen birkaç mesajımız var. Onlara da yer vereceğiz. İyi yayınlar. Çarşamba açıkta yatmakta olan perdelerin eşi, hayatın her şeyim, ailem, seni çok seviyorum. Zaman ilerliyor. Ben günleri takvimden değil, senin sessizliğinden sayıyorum. Her suskunluk bir gün demek, her özlem bir gece. Seni nasıl özledim bir bilsen çok garip. Bunca yokluğunda bile bu kadar var olabilmem, seni çok seviyorum. Her şeyden çok diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Perde Deril'in eşinden armağan oluyor.

23.50 saatlerimiz bu gece. Ben mi yavaşım, mesajlar mı çok, tam olarak şu anda anlayamadım ama gönüller kalpler bir olsun yeter ki gerekirse biraz daha yanımızı uzatırız. Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz söz verdiğimiz gibi. Saat 20 itibariyle başladı beraberliğimiz. İyi yayınlar, ben Özlem Albayrak. Samsun Kapalı'da A7 koğuşuna yatmakta olan kardeşim Muhammed Emir Albayrak'a Küskünüm şarkısını armağan ediyorum. Ablan ailen seni çok seviyor dört gözle, oradan gelmeni bekliyoruz sabırla ve zamanla diyor Özlem Albayrak. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. WhatsApp üzerinden değerlendiriyoruz. C6 koğuşunda yatmakta olan Ektor TBTV koğuş arkadaşlarına armağan olsun. Nasılsın dayımın kızı, mektuplar yerine geçtiyse ikincisini de önem verme. İkincisine önem verme, yalnız değilsin. Gireceğim yanına, haber bekliyorum senden. Bu parçam benden özellikle sana gelsin. Canım seni istiyor şarkısı Sibel Can'dan, direkt mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

İyi yayınlar diliyorum Samsun Kapalı Ağa. Onko Ocean'dan sevdiğim adam Sait Babaoğlu'na armağan ediyorum. Gecen güzel, her şeyi gönlünce olsun, sabırlı ve zamanla diyor ve yar diyerek parçası armağan olsun Sait Babaoğlu'na diyor.

23.56 saatlerimiz Sam Ev Gayrimenkul sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Seni özlemek bazen kelimelerle anlatılacak gibi değil. Günler geçiyor ama içimdeki özlem azalmıyor. Sadece sabırla büyüyor. Zorlanıyorum ama şunu biliyorum. Sabır gerçekten değer verdiğin şeyler için beklemeyi göze alabilmekmiş. Ben de seni ne olursa olsun sabırla bekliyorum. Sen de sabret, geçecek bu günler, kurban oldum. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya "Bende Kalmadı" şarkısı armağan olsun.

0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: Evet, yayınımızı biraz uzatıyoruz ve devam ediyoruz. Saatler gece yarısını gösteriyor. Bu şarkı kalbimin en güzel yerinde olan Kaan Uncuoğlu'na seni ne kadar sevdiğimi kelimeler anlatmaya yetmez. Hayat bize ne getirirse getirsin, ne yaşarsak yaşayalım. Ben senin yanında olmak, elini hiç bırakmamak istiyorum. Çünkü seni sadece güzel günlerinde değil, her halinle seviyorum. Bugün sesini duymak bile bana dünyaları verdi. Seni çok seviyorum Kaan. Her şeye rağmen hep sen Nazlıcan'dan Kaan.

Yayınlar Muhammed Emir Albayrak'a A7 koğuşunda Aslı'dan Emir'e armağan olsun. Takvim şarkısını rica ediyorum. Onu çok sevdiğimi de söylemek istiyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Aslı'dan Emir'e armağan oluyor.

İyi yayınlar. Erzurum Aziye'de yatmakta olan can oğlum, arkamdaki dağım Emre Yağızkaya gelsin, tüm güzel şarkılar annesinden Emre Yağızkaya armağan olsun diyor. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz değerli dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında sonlara yaklaşıyoruz. Tutku efendim, ben Kürşat Ar-A3 koğuşunda kader bileği yaptım. Kardeşlerim Mertcan Ekeri, Emirhan Yazgan, Gökhan Karalı, Enes Asan, Uğur Yüceli, Epekan Çoban, Asrin, Altun için farklı koğuşlarda yatmakta olan abilerim Muttalip Özden, Karakoş, Bekir, Aydın, Emir Cebiye, Kerim, Gökçeoğlu'na çok çok candan selamlar olsun. Allah hepinize sabır versin. Gözlerinizden öperim. Karar vermek zor şarkısı Kürşat Ar'dan armağan olsun diyor.

Evet, sıradaki mesajımız geldi. En güzel bekleyişim diye kavuşacağıma inandım. En güzel umudumsun, seni çok seviyorum. Üzerini ört, kendine iyi bak, kocaman öpüyorum. Rabbime emanetsin her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya armağan olsun. Bu parça diyerek mesajını sonlandırıyor denicimiz.

İyi yayınlar diliyorum Murat'ım bizim için. Dayan sonu en hayırlısı olsun bizim için. Bir yerlerde hep senin iyi ve mutlu olmanı isteyeceğim. Az daha zamanı var sevgilim. Çok az daha sabır, seni çok seven sevgilin Ceyda'dan armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Ceyda'dan armağan oluyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, geceye dair bekleyen. İyi yayınlar diliyorum. İknur Tibet'e armağan olsun bu parça diyor Sibel Can, yorum alıyor sırayı.

ve saat 20'de başlayan beraberliğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili dinleyiciler. Ve mesajlarıyla dinleyerek programımıza renk katan bütün dinleyenlerimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Ceyda'dan Murat'a armağan oluyor gecenin son isteğiydi. Bir sonraki yayında yine aynı saatte 20.00'da buluşmak üzere Kalpten Kalbe programında sevgili dinleyiciler. Her şey gönlünüzce olsun. Son konuğum geceye dair Hilal Zerdoş yorumu olacak. Sana da aşk olsun diyor. Katkılarından dolayı Samim Gayrimenkul'e de teşekkür ediyoruz. Allah kimseyi umutla yürüdüğü yollardan hüzünle geri döndürmesin. Hoşçakalın.

acımıyor tanrım, sen acı bana. Bu kara sevdayı unuttur bana. Bir şans ver, bir şans daha ver kaderim dost olsun bana.

Ömür dediğin nedir ki gülüm? Paramparça bir yürek, darmadağın bir adam. Ömrümü verdim demiştim, kaderimsin demiştim, ölürüm demiştim. Gidersen, dönmezsen ölürüm demiştim. Şimdi diyorum sana, kaderimsin gülüm, sevdamsın, sevdiğimsin. Ömrümü verdim lan, ömrümü verdim sana.

Mersin'de, Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at. Şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.

ölürcesine sevdiğine gel. Ne olur Tanrı'ya kavuştuğum gün beni unutma. Beni unutma. Beni unutma.

O gece sen onun yüzüne açılmaz bir kapı kapattın. Kirli, paslı menteşelerin sesinde sıkıştı yüreği. Kirpikleri hissetti yokluğunu. Büktü boynuna. Deprem. Aylar sonra bir oda dolusu yalnızlığıyla sokaktaydı. Sicim gibi yağmur yağıyordu. Bir kenti boydan boya temizliyordu. Sokakta kimsecikler yoktu. Köpekler bir köşeye sinmiş, onu gözetliyordu. Kirliydi. Yaşamaktan utanıyordu. Tir tir titriyordu yüreği. Yaralı bir güvercin gibi. Oysa bu yürek bir zamanlar güneşe ateş vermişti. Bu yürek cehennemde buz satmıştı. Şimdi köpekler onun için ağlıyordu. Yorgundu, konuşamıyordu. Şu hayatı sırtından atamıyordu. Yerde kuru bir ayrılıkla bir kuş ölüsü yatıyordu. Bir deli rüzgar ellerindeki tozu aldı. Ne bir dost kaldı yanında, ne de bir düşman aklında. Zor bir gün, önünü göremiyordu. İnsanlar çığlık çığlığa yüzünü seçemiyordu. Gözlerinde aşksız ayrılık vardı. Kirpiğinden yüreğine saplanan paslı bir tren gibi geçip giden. Ellerinde bir yalnızlık, adımlarıyla büyüyen. Belli değildi kimin sevdası kimin yüreğinde. O aşkını taşırdı hayatın ta orta yerinde. Sırtında ayrılık, dilinde küfür. Ben gidiyorum, sen uyuyorsun. Pahalı bir kedi gibi sıcacık hayallerinin dibinde. Ben sokakta dövülmüş, sahipsiz bir köpek gibiyim. Ben gidiyorum, sen uyuyorsun. Ben gidiyorum, sen susuyorsun. Susmanın güzelliğinde suskunluğumla boğuluyorsun. Siliyorum dudağında kalan yalanı, yalan doğuruyorsun. Dokundukça ellerimde çoğalıyorsun. Ben geldiğim yoldan, geldiğim gibi acılara bezenip, ayrılığı bir gelin gibi süsleyip,

Bir kapı kapandı bu gece benim de gözlerimin içine. Kirpiklerim hissetti yokluğunu, büktüm boynumu, deprem bu. Tenime değdim, kokun sinmiş mi diye. Sol elime baktım, bahar gibiydin. Avucuma kuşlar kondu, parmağıma yıldızlar. Bir nehir oldun, aktın gittin. Sağ elime baktım, cehennemdin. Ayrılıktın, ateştin, kordun, deprem. Bir hayat yandı bitti, kül oldu. Adaklar yüreğimden geçip gitti. Tutabilseydim birini, korkmadan kesebilseydim eğer, biliyorum gelecektin. Zoruma gidiyor, zor bir gün. Bilirim zorla güzellik olmaz. Oysa çirkin olmak vardı, kovsan da kapından gitmemek vardı. Ama bir üzüm vardı ellerimde kaybolan. Öyle çok küçüldüm ki artık büyümek zamanı. Ey sevdalılar, ey dostlar, var olan bütün güzellikler. Yürüyemediğim parke taşları, patika yollar, dağlar, taşlar. Elveda, elveda sahil kasabaları, gidemediğim köyler, kentler. Ey sırtında hayatı taşıyan insanlar, hayata sevdasını taşıyan insanlar. Ey gagasında son bir tebessüm kalan martılar. Ey ölmüş çocuğunun alnını öpen analar. Siz kalın sağlıcakla, ben gidiyorum. Gözlerinizden akan iki damla isyan olsun, bu bana yeter. Elveda yaralım, 40. kapıyı kırdım elveda. Dağların mektebi başka, dağların mektebi başka.

Sırtımda bunca yük varken halden anlamayan yari neyleyim? Neyleyim? Ben aşkımın hasretiyle yanarken yanmayan yâri.

Mersin'de Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at. Şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.